0: 在这里。此刻，夫妻俩最担心家里十七峰在野外散养的骆驼。
1: 我随便把那都吃掉去。
2: Asıl gegemezdir de. Hem de gayesi yapıldı.
0: 担忧引发行动，麦蒂库尔班要和七弟去找寻一年只见四次面的骆驼。
2: Masak bulutlar. Mamalarım sıkkalarımız ile. Bazak için ağır kumru kirli.

0: Ben Yaylağlı Bek, Kanlı Oğandı Gen. Onluk da otaydı, tübüye bir yer ıtınaydı ve anı kuklamaydı, okum tırıp kaldı.
1: Zey mağmın şahay中, 寻找十几分落的, 犹如大海捞针。